Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywandib kan bam jmara 0-771-940-99-99 0-505-423-11-11

0: biryani O vliu la peçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lan o vliyek çazam La veseley birinca Hamu ya neyhon bas

Emin Dari giştiye girtu beşdari marasim yadi moludi kirdu peyameki bulav kirdava. Da salat darani herim regrile kompaniyaki biyani dekan ka amadi der biriwa awi kursi tanjaro çar sarkat. Ali Zeydi regansi Eylül duawadi çekdanani grupa kanu kşanewi hau peymanana.